0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bilas mı? Bugünkü kulgi keçemizin açı ne? Vladimir Etuş'a tavşırdı.
3: Kim o Etuş?
2: Ya, neyse maslan kim olduysuz? Vladimir Etuş, Kafkas Asiras filminde ortak Sahir rolünü icra etken. O bolsa, bunun keçelerini açıge ustası falan.
3: Sahir.
2: Sahir.
3: Bu masam, Sahir'in havat veriliydi, o zaman çetra atırıp koyan kalemiz.
2: Mayli, mayli. Nabat Vladimir Etuş'a ortak Sahir.
4: Джуба, гера свали. Товарищ, шапку, пожалуйста. Шапку снимите, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые товарищи, как говорят у нас на Кавказе, когда смеешься, плакать не надо. Плакать не надо, клянусь честью слова. Тем более вечер смех. Денег жалеть надо. Всего лишь 300 рубля. А удовольствию на всю жизнь. Мы здесь посовещались с друзьями. Понимаете ли?
3: Endigi navbat mashhur qiziqchi O'zbekiston xalq artisti Soyib Xo'jayevga.
5: Ey bolam, men sizni parida o'ylabman. Ha, bu yerda nima bo'lyapti o'zi?
3: Kulgi kechasi bo'lyapti.
5: Ey, buni qarang, buni qarang. Kulgi kechasini bir ko'rdimi? Hayolimni yovvoyi kaptarday uchdi ketdi. Odamni ko'pligini qarang, qani endi shulardan foydalanib, ha bizni pari bilan to'yimizni qo'shib yuborsak.
3: Qo'shib yuboramiz.
5: Ye, ha bu teshovoyni to'yini ham qo'shib yuboramizmi?
2: Qo'shamiz uni ham.
5: Ana, pari buyog'i bey chiqim bo'ldi. Voy dod, bag'da qalaringdan akang aylansin. Bolam, men paridan suyunchini olay bo'lmasam. Qurallay, ko'z qurallay.
2: Endigi navbat O'zbekiston xalq artisti Hamza mukofotining laureati Hamza Umarovga.
6: Panah verin Hazreti Buzirak, kül almayapman ya. Sen karayala kopayını mı kılıyorsan bu yerde?
3: Biz külge keçesini başkarıp durduk.
6: Külge keçesini ne gözün kül mü yapsan gel uvaç. Hani kül olmasa itte yaptı şiman kopay. Katıra kül karayala. Sizler hem kulun halayık. Eğer kimdekim kulüsten baş tartsa, gerisiki saman tıklasam korva aşağıtımını baş koyamam. Hemen kul ya.
7: Kul. Hangi ama? Ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke, kızım. İlgari erkeğiyle ayollarını uzı namazı bilen maftun kıyanı ki ne?
3: İlgari degeniz kaçan?
1: Pul ihtiro kılınmayanı oldun değil?
3: Bilesen mi az aşk? Nam uchun ko'p savol berasan? Oyin tug'otganlarida savol, savol, savol berib tug'maganmi?
1: Uf, nima devasiz?
3: Hazillashdim. O'zi ozob, uzugin ko'rinmaydimi?
1: Uzugimni bu hafta oyim taqvatdilar.
3: Nima?
1: Voy, to'xtang, to'xtang. Vostaki, maykan ustida nima galstuk taqib oldingiz?
3: O'zimni uyim, ishga kelmagandan keyin qanday xohlasam shunda kiyinib yuraman.
1: Voy, qayerdan bilas? Balki birov kelib qolsa-chi?
3: Nima? Bilasan mozo, borgan sari buvimga o'xshab ketyapsan. Ko'zlaring nima o'xshaydimi?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: Tergovchi ayblanuvchiga. Kasbingiz akrobatman. Yaxshi, serjant tezda derazani yoping.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Uf, asıl Zode. Nam çukup gapirdin. Jim oturum yapsam mı?
2: İyi zerikip gittim. Bu kino menge umuman yok mu yaptı? Kızıkarlı imas eken. Yoruna Zoya'sı kitil o.
3: Sen niye gelmesin? 1.5 000'dan 2'de bilet aldım ki. O zeyni pulin ketmegen diye. Şan şu kitil o geçip kaldın.
2: Vay bu. Ket saatigi 3000 ketibdi ku. Nazo, amanam senga 100 so'mlik popkorndan olib berdim ku. Namcha, shuni shunchami?
3: A bo'pti, jim, ko'rib oling. O'zi senga faqat melodrama bo'lsa bo'ldi. Kinoga qo'shilib birgalashib ashula etishdan to'xtamaysan.
2: A mayli, sen uchun o'tirsam o'tira qoling. Bir tomondan rasa ham isib ketyapman. Kino zalam shunaqa issiq bo'ladimi?
3: İltimos, jim o'tirgin. Xalaqni berib olsan. Nima deyotganini tushunib bo'lmayapti.
2: Xo'p dedim ku. Faqat yelpig'ichimni top ber, qatki tushdikini. Yana zo, yelpig'ichim ustiga o'tirib olsan, ko'tar o'rningdan.
3: Qana, ha, mana ekan. O'zimam aytdim-a, nimaga boyadan beri tegimdan shamol kelyapti deb. Lekinchi, mazza qilib o'tiruvdim-da, o'rtoq.

0: geç.
1: Bir gün bir adam ofitsiantdan so'rabdi. Olib kelgan sho'rva esi ichida nima edi? Desa ofitsiant: "Janob, mendan so'ramay qo'ya qoling. Bari bitta hasharotni ikkinchisidan ajrata olmayman."

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Markaz Radyosu'da Kuldirgich.
1: Bolam, endi mana bu kumush qoshiqchi bilan choyingdagi shakarlarni aralashtir. Kumush mikroblarni o'ldirar ekan. Nima? Endi men choyimni o'lik mikroblar bilan ichaman.

0: geç.
1: Ertalab bir ajoyib marosimlarning bittasi oshda bir xopis chiroyli qo'shiq aytib turgan ekan. Haligi audioga kelganda qosh yo'q sinudin ko'zi qaro bo'lib ovozi bunda ishlamay qoptida. O'sha joyida deb sekin doirachaga qarab, "Ey, menga qara, ana u hujjatchiga aytgin, sal to'g'ri cholsin" desa, haligi doiracham "Xo'p" debdi-da bir payt tumtak, tumtak. Tüm tek tüm sal bir bir durup hapız geçti. "Ha usta" dedi. "Uyan hapızım ha" dese. "Ağa cayçı bugün kelme" diyor dese. "Ha şuna kal mı?" "Bu mesela kelgen de etken hap mı?" dedi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Kızı Şirik'te bir neresine iki metre kaydırsan gülgülü çıkmaydı. Şunun için yangilerden topturuş gerekir. Şunun için hazırım Hacı Ege yangisinden buraya eşitemize gelin de sonra işte. Kayakı varsam yangisinden var mı diye işaret. Hacı Ege yangisinden var mı diye işte. Sonra kokanı bağırdım. Hacı Ege kaldınız mı? İşte külük. Yangisinden var mı? En canı bağırsam Ege kalesiz. Yangisinden eşitemize gelin de ne? Bir mezakalamız gelin de ne? Düşen bir kere bağırdım. Hacı Ege kalay sazı nazı cigide. Navaş asmi bratişke. Yangmazza günüm bu. Karın, kayak Bukhara'ya bordum. Akamullah damaz zemane et. Navaş asmi, yangistan bormi. Samarkand'a bordum. Navaş asmi, yangistan bormi. Leynabot'ke her gün işe varım. Her gün soracağım. Hacı bey, yangistan bormi, navaş asmi. Navaş asmi. Tuna Toşkin'e bordum, ya adam soruştu. Okey, yangistan eştiyle okey. De katilu. İltimaz. Yangistan bormi. Kayak'a bordum, yangistan bormi soracağım. Tuna uygezem, kendine uygezem soruyordu karın. Dedes, yangistan kubayıp kagandır ha dedi. Ha dedim. Taptım bir de yangistan zorudan. Cim bu kaldım. Çünkü hatırın sadakası gelsin her ziydi. Her gün yangistan ben kayıt etmeye kırıyor. İzleniş kere, kıdırış kere ama yangisi buladı. Bizge eskişen bol uğradı. Ortalar bugünkü keçemiz dostluk hakkıdayken dostluk hakkıda iki ağız gap. Dostlar her kıl buluşadı. Bazı dostlar var birbirini korulmazı turalmaydı. Bir sekundam acilakisi kemiydi. Hiç bulmasa üyüde tırpalaştıradı. Orta üyüden mi sen? Ha üyümde ben. Ne kadar yapsan? Televizör koru yap. Ooo cey akşı. Bana üyümde ben. Sakınıp kaldım tırpan kıldım. Ben kare. Yani bir 5 minitdeki tırpan kıldım ki yaparsan. Karay hiç bulmasa telefon akıllı yerleştiriyor. Yine bazı dostlar var. Bir ayda bir görüşedi. Lekin akıbatlı, kadir kıymetli dostlar. Ular birbirini görgeni yiyip de şakı değil. Birbirini çoğalıp çiğleti uyup götürdü. Bunlar hem dostlar. Bazı dostlar var. Bir yılda bir görüşedi. Bu hem dostluk ekiradı. Bazı dostlar var. 10 yıl, 15 yılda bir görüşedi. Bu hem dostlukmuş. Bana misal için bizim kurslaşlarımız. Bitirgenimiz ki, ilüstü bitirgenimiz ki 15 yıl böyle yaptı. Şundan yarımını hali körgenimiz yok. Yarımız dediğinizde bir şaşkanımız yok. Bu hem dostluk eken de elde. Kongulu zaman bilsen yürüp tıkayt adım. Bu hem dostluk. İki de dost avuk kızı karıken. Etti yürü ortağı bugün bir mazakalı avukup geleylik. Bir mazakalı bir hali ki şorvalar kılıp içip geleylik. Acayip kuşlardan atıp desen. Bunu sen razı yaptı. İkeles kepti. Palatkaladı kotoru bakan bir doğumlikke palatkanı kuruptu da. Etti yani eşinizler yöreğinde bir atıp geleylik bu nasıldan. Bir mazakalıyla akır desen. Bu nasıl etanımış dostum cüde çarçadım. Ayak kolum kaldırıp gidi yaptı. Uzun bargın bir anası körünse atıp gelersen. Kim bana novatım, kim bana varamam dedi. Burası yelkeske mıltıda asıp ormanın içine yürgenmiş. Kuşlar sarı yaptı, acayip tabiat. Hangi mangı olup, tam aşağıları yürüp, ayağında yatken, eşeğiyle gelince yorversi görmeye kaptı. Karası yatkanıymış, tonga değil olup. Korkandan yetti kadar arkaya taşı attı. Bu ömürde yorversi görmeye geldi, zopaktan görmeye geldi. Yelkede mıltık iyisi de yok, arkaya karıp kaçı attı. Minge koyu hali yorversen kubile yaptıymış. Ayağı yerge değmedi, büyüm kötü yaptıymış. Halatkanı aldı kegen pekte bir katı taş var iken deyip ayağı tokanıp getip gürsü ağdarılıp çıktı, yakşam yıkılıptı. Haliki yol var üstüden sakırıp ötüp getip deyip haliki palatkancı kırıp getip haliki kasalı yatken kaldırıp yatken ortağını aylandırıp kuyuyak deymiş. Kirbir et kılıp görünmek et kuşuna tez aylandırıp demiş gelesi. Bir adamı kursağın aytanmış, ortak sen bana o yol varsa yapıp durgun ben bari onların katlarsan şöyle gelip ağzına demiş.
3: Hangi ama ustaları?

bir odam judayam katta daryoni oldi, baliq tutib turgan ekan. Qalmog'iga bir chiroyli baliq ilinibdi. Bundoq qarasa, tilla baliq ekan. Xursand bo'lib ketib tilla baliqiga, "Voy tilla baliqjon, seni shunchalik kutdim. Endi menga uchastkalar qurib berasan, endi menga mashinalar berasan, endi dachalar quraman. Endi mazza qilib kurortlarga borib dam olaman" deb tursa haligi qo'lidagi tilla baliq ham tilga kirib ketibdi. "Ey, men tilla baliq emasman. O'zi ko'rinishim shunaqa. 2 hafta oldin sariq kasal bo'lib qoluvdim."

0: Geç.
1: İkide aşına uçuraşıp kap dedi. Kale sen aşına, uylanıp sen de piştin. Kale indi, hatinin kale çıraylı halal yine iken mi? Dese uyuyam. Ha? Bana iki yıldır ki kale işine sen uğurla geliyor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kelinglar, kelinglar. Baraka topinglar. Biring,
4: biring. Aa, bular bizning nevaralarmi? Kampir, ularning sunnat to'yi bo'lganmi?
5: İstesen bu balaktan boynu alıp veremem.
4: Kampir.
5: Yıldızlardan boynun gelmez ortada.
4: Kampir. Eştiğimi. Lütçiler kayıp bombalı koşu kaç yapsa. Hem de bu adı bana.
6: Bana mışukcan. Bana balıkcan. Bana leğte dingin.
4: Ana Kampir. Zopardegilerim kayıp bombalı koşuğunu başlayamadı. Ben hani kampere yaptım bokteyinde hani radyolar ya telefon kusak hani büyütmeler verseye koşuklar koyu verirken hani kanda bizga. Ve oğulların hamması doktor bokteyken şu doktorların talepiga kalap koşuklar büyüremiz. Hani yüreği doktoru oğluyum var o kardiyoluk. Şunu talepiga binavan bir de koşuk tafı koydum. Her körügende yürek dük dük vurmuydu mu diken koşuklu koyduk. Hani oğluyum var o tam neye kalıp çıkıyor. Esket var diyor. Şu oğlunun talebi günahına bir de koşuk tafı koydum. Men kim bana ettiğin koşuğunu koyup vereceğiz. Yine bir tanesini taptım. Kampir, hani kızın var o. Doktor, akuşer, doğaya. Şunu talebi günahına bir de koşuk taptım. Hani sana da bana diken bir de kız ettim de böyle veren. Zor doğru kelerken karagır. Akuşer de çık ha çık, çık ha çık.
1: Kırmak edeyim ha. Hangi ama? Ustaları.

0: Geç.
1: İki adam stansiyaga borishibdi. O'zi juda ham aqlli odamlar ekan-da. Biri bittasini nazoratchidan so'rabdi. Mana u poyezd meni Samarqandga olib boradimi? Desa, haligi nazoratchi ham yo'q. Ikkinchi so'rabdi. Meni-chi?

0: Caz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozo'da ulusa kim gökşiyse ha?
1: Dedemler giye.
3: Ya ve sen çok kubraçı amekin gökşiysen de.
1: Vay, okşasam ne makıpta akrama kimle ku?
3: Bana şunu itemem de.
1: Sizce, siz kim gökşiysiz?
3: Ben bilmedim.
1: Zaten ben bilemem. Sizce kubraç kuşniyiz, kubraçı var ki okşan gökşiysiz?
3: Okşasam okşanma ne makıpta kuşnu mu?
1: Bu bu geplen koyup durayım. Ben marojni yedim kelep, marojna berin.
3: Kelleyim bağımı azaj. Marojni yedim soğukun derken mi?
1: Vay. Ahir ısık günde kaynakına çay içemiz o.
3: Ata babalarımız çay içken o. Şu udumlu kanaklı yok atamızı. Çünkü sadık kalıp çay içemiz bize yani ısık günde bize.
1: Hayli. Ne mi? Babalarımız tomdan taşışken bize bizim tomdan taşışımız gereği mi?
3: Yo. Prosta. Marojni yemezliğimizde ikrar buluşun gereği.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi hozirgi bolalar mana zo'r. Mana haqiqatda hozir fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar mingta tilni biladi, ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimizda ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi shu ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham shu o'zbek tilida qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi. Aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Masalan, shuni rus tili darsi bo'lsa, domlam shunda kirib turib Здравствуйте, bachalar. Biz ham Здравствуйте, domlo. Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda. Misol uchun Сегодня ки дежур deydi. Qarang. Сегодня ки дежур. Qarang, ки degani, кто degani. Qo'shilib ketganda. Haligi turadi, domlam man dejur deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz, madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan, stan, stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Как зовут dedi. Bilmadim. Chunki bizda imi o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarcha o'rtog'imiz bor edi. Undan sekin so'radim, aytdim, "Og'ayni, nimani so'rayaptilar?" Domla desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor deb so'rayaptilar?" dedi. Ana sodda ekanman, aytdim, "Xilob zavod" dedim. Sen video atsuda, artisti darsdan chiqarib yubordi. Aytdim, "Ne? Domla chestni ading xilob zavod bor" dedi. "Drugoy zavod nete" dedim. Desam, "Shu bilan darsdan chiqarib yubordi." Hali endi o'tganmiz dedik. Hali faqat imeni o'tgan ekanmiz, zavodni bilmayman.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi rus tilini o'rganishim kerak dedim. Kimni ko'rsam ruschalab gapiradigan bo'ldim. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Ну, настроение как? Дома uyga kelsam ruscha gapiraman. Hammasi yaxshi, har yaxshi ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim. Sekin borib, "Здравствуйте. Sen endi qayerdan san demoqchiman-da? Вы где?" dedim. Sen я здесь dedi. Нет. Ve gide, yaz de işte. Yani ne, ve gide desem düşündü uyan. Ben yakarap ti student, da dedim. Ati gide uçuşsa dedi. Madeniyet institutunu Rusçasını bilmiyim ben. Özümce şart kıskartıdım o, taşmi dedim. Desem o, medisinski institut. Ne, madeniyet dedim. Rusçanı yaxşı kiyin, organdım, institutta yaxşı okudum, armiyaga bordum, komandir. Armiyada indi, rasa ozuyam, oşap ayıttı, bakvat bogan ben de indi, borgandan şunda. Aa, rasa figuren bakvat bogan. Ha, ya kulasıyla manşık. Rasa kamatam kelişken, şugullan gendim değil mi? Manşık armiyada şu formanı kiysem, manaman degen bolla kalıp, haligi Rus kızların man yaş korku olardı. Sile işe olmayı sile. Küldür yaptı de böyle yapsile. Rostan, manşık armiyada sapta keti yatsak, hamma kızla mani kurup, oo derdi. Bir mette kemperem oo de vargen. Çünkü o şu formanı takiden, 36'da kovurgam nak konup durardı.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: İç.
1: İkide dost gaplaşıp duruşken eken bittesi kinsiye tüptü. Negedir menin yana Parijge bolgim kevattı de. Düse kinsi ilgari hiç ham borgan mı diyorsun? Düse ay yok. Kecem cüde borgim keldi de.

kokobayı dikirin alıp sedeyde. Ninga japon pamelini sedeyde, sedeyde.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiq